girdi kavuşam işkay Dalnam atay kamoya darşay Yenə bir usnakça bəkin yakart Tav başlapça geydi şudiş dart